0: Döndüm et döndüm.
1: Peki. Şimdi yine
0: İki.
1: bir yer. Ne ne? Ne lafı? Ben var mı?